0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, gece oyunga sovchilik kelishmoqchiydi. Xo'sh, kelishdimi?
3: A, kelishdi. Bilasanmi, zoda, oyimcha ulayamani rossiya maqtab ordilar.
2: Endi bu galgi sovchilarni nima deb quloqiga lag'monliklar gapirchi?
3: Bilasanmi, oyim ulaga qizim pianino chaladi, san'at bilimdoni, teatrni yaxshi ko'radi, inglizcha gaplashadi dedilar. Ataqunda olib qarasak, inglizchani i harfini ham bilmayman.
2: Tushunarli. O'tmagan tovarni reklama orqali o'tkazish.
3: Nima deysan?
2: Ayo, uy gitti. Qo'lidan nima ish kelarkan, devonmi?
3: Uni qo'lidanmi? Onasining aytishicha kir yuvish, uy yig'ishtirish, bolalarga qarash, ovqat pishirish kelarkan.
2: Nima? Unda o'rningizni almasharkan-da?
3: Men baribir unga tegmayman-ku. Oyim meni kassirlarga beradilar.
2: Axir unga ishonmasdilar-ku.
3: Nima bo'pti? Endi u umargan pullarini menga olib keladi. Shunaqa, bilding?
2: Bildim.
1: 2

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az aşk. Az de. Hammam yıkır olup ne kalsan?
2: Yıklamam ben.
4: Ne mi yıklıysan?
2: Buzup koydum.
4: Ne mi bizesin?
2: Ano kırmaşına portlap gitti.
4: Ne mi? Ne mi? Kırmaşına portlap gitti. Şu çöpülge haberken kırmaşına mı? Yaşı, boplap sen. Uzu ne mi sağlıyorsun içi?
2: Şalça sogen idim.
4: Kendin sogen eken sen de uzun hem çöz.

Bir kuni bir yigit darsga 2 xil tuflida kelibdi. Domla uni ko'rib, "Iya, nega 2 xil tufli kiyib olding? Biri qizil, biri qora. Bor uyinga borib almashtirib kel." "Domla, uyga bordim. Uyda ham xuddi shunaqasi turibdi. Nima qilay?"

0: Onam o'tkech to'sqib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, g'am-g'ussa tortib.
1: Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz. Ukamni ko'chaga haydamang ota. Kenjamiz ko'chaga haydamang ota.

0: Jazirama yozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Eshik jingillamoqda. Tang-tang, tang-tang. Yugurib borib, bola eshigini ochsa, adasi g'irtmas g'urchda ag'anapti. U yerdan oyisining ovozi kepti. Bolam, adayni tekshirchi, nafas olyaptimi yo'qmi?
1: Voy, oyi, adam nafas olyaptimi bilmadim-u, lekin bu yerda nafas olmayapti.

0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozo'da ben geldim. Ozo ben geldim.
2: Vay Vostaki cinni.
4: Oy.
2: Nece bakırasız?
4: Ben geldim. Ben geldim. Hama biliş kere. Ben geldim.
2: Hop kepsiz kepsiz. Uyda mehmon bor.
4: Kim bor? Oyimni keldilar mı?
2: Yo'q, dugonam Nargis keldi. Eri bilan urushib qopti.
4: O'bo, yana nima bo'pti?
2: Endichi ajrashmoqchi ekan bo'lsa aka.
4: Nimaga, nima bo'pti yana?
2: Erini boshqa xotin bilan ko'rib qopti. Shunga ikkalasi rosa urushibdi. Uchi hatto erini uribdi.
4: Endi ajrashmoqchi bo'lsa, erini ham urgan bo'lsa, endi bo'lar ish bo'pti. Endi ko'z yoshini yig'ishtirsa, nimaga yig'layotgan ekan endi?
2: Vostaka, uchi ajrashayotganiga, erini urganiga achinmayapti. Anavi buvisi rahmatli qilgan bitta chiroyli choynak bor ekan. O'sha janjal paytida tushib ketib sinibdi. O'shanga achinmayapti.
4: Qoyil.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Orif Farmon. Lekin sevgilim. Men bir qizni sevardim. Unga uylanmoqchi edim. Lekin kvartira masalasi chatoq edi. Ishxonada avval uylaning, keyin kvartira beramiz deydi. Sevgan qizim esa avval kvartira oling, keyin tegaman.